0: hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah! Bir gün yolun uğrarsa Semt-i Harameyn'e, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

kararım, dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?